Decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, decidir, dec